kazık vadeçer ya. Ooo. Çöplekse dönmek için. Bu da tuşun geldi dön. Çöplekse dönmek için.